0: Chemie, dass in Zukunft keine Autos mit Umweltverschmutzung mehr gibt.
1: Ein Wunsch in mir, dass die Cars abgeschafft werden.
2: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. I hope that in the future this contribution will appear in the stream at some point.
3: Should guide us.
4: I'm making a test.
5: I love time.
6: Digital, Didiamlo.
7: Yüksekten korkuyorum.
8: The future is now.
7: Son kek dilimi için savaşacağım. Mrok rok nas keski.
6: On my disbas di.
7: Mrok şavasın şeyin bilidik nos.
8: Van zero şifut.
7: Hasta olmaktan korkuyorum. Mrok rok nas nam olsa.
8: Zurück in der Zukunft?
9: Schauen wir mal den Sengmas schon. Wo ist es am Essen der Umbrem wasch?
8: Strok wo sind die Hügelhus?
7: Irkçılığa karşı savaşacağım. Sihire inanıyorum. Mroyna nerehiz? Mrojde şavas şakalışlı.
8: Geçmiş şimdi gelecek.
10: Unser Leben nach Corona.
8: Hücele gitmiş şimdi.
7: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
11: Today I'm afraid of water.
8: Gelecek eskisi gibi değil.
12: Auf ewig Winter.
7: Barışı umuyorum.
10: Blick in die Zukunft.
2: Mirai wa wakaranai.
7: Ölümden korkuyorum.
10: Wir bauen die Zukunft.
8: Imagine the future. The future is coming on.
2: 미래를 예측하기는 참 힘들다.
7: 인상나라 güveniyorum.
8: Zurück in die Zukunft?

Sing ono hang biso ngarepi welas iki masyo ta samudro sun arungi. Sing ono hang biso batesi welas iki masyo